burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter Felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma. Ben başımı dertten kurtaramadım.

boşuna yaktım bu. Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vuru harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim Ağ, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, iç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor.
1: 105.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta.
1: 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: geçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yatırımınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Kuşku FM 105, duyguların frekansı. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: Kişisel değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir

0: 0-666-666-0-60.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Fitrin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 90 55, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Damla Damla programı devam ediyor.
0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Damla yayında.

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. 8.06.2026 günlerden pazartesi ve Türkiye saatlerimiz 15.21 bu haftada. Şöyle güzel bir haftaya başlarken Damla ile birlikteliğiniz başlamış bulunuyor. Saatlerimiz 18'i gösterene kadar en özel, en güzel şarkılarımla bugün de programın açılışını yapmış bulunuyorum. Ve siz değerli dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz de demek istiyorum. Programın ikinci açılış şarkısıyla da sizleri bekletmeden hemen şöyle açılışımı yapıyorum ve o güzel şarkılarla sizleri de

15.29 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi sevgili dostlar. Radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Gelen mesajlarım var, onları da birazdan değerlendirmeye alacağım. Öncesinde en özel en güzel şarkılarım sevgili Sedef abla.

Öyle Türkiye saatlerimizi sevgili dostlar, radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Gelen mesajlarım var, onları da birazdan değerlendirmeye alacağım. Öncesinde en özel en güzel şarkılarım sevgili Sedef abla. Herkese hoşça müzikli dakikalar gelsin demiş Tarih Selim Yavuzçuk abi, mesajını ulaştırmış. Sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız benim güzel dinleyicilerim diyorum. Şöyle farkımızı fark ettiren, duygu ve düşüncelerimizi de hissettiren en özel en güzel şarkılar. Bir tanesi sevgili Evriye Şar'dan şimdilik radyomuzda sizler için sıraya almış bulunuyor.

0: Sebri Yaşar'ın da bu güzel şarkısını uğurlamış ve göndermiş olduk. Sevgili dostlar, şöyle bizleri severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerimden özelen güzel şarkılarım her daim kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Bizleri destekleyen firmalarıma da sonsuz saygılar, sevgiler, selamlar, hediye olarak şarkılar diyorum. Şöyle Ada Döner'in değerli sahibi Muhammed Bey, tüm müşterileri, tüm çalışanlarından güzel şarkılar her daim armağanım oluyor. Onlar da şu an bizleri dinliyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçekten muhteşem şarkılarım var listelerimde. İşte onlardan bir tanesini sizler için hemen listeme dahil ettim ve bu güzel günde de bu şarkımı uğurluyor ve gönderiyor olacağım. Az önce de söylediğim gibi sevgili Sedef Allay'a Bastır Abiye'den güzel şarkılar armağanım oluyor. İstek hattım anında devrede mesajlar sizden, şarkılar her daim damladan. Gurbetteki tüm gönül dostlarından güzel şarkılarım armağanımdır diyorum. Şöyle şarkımı başa alıyorum ve artık sizleri de baş başa bırakıyorum.
1: Damla yayında.

0: 15.42 yaptık Türkiye saatlerimize. Şöyle Damla ile olan birlikteliğiniz en güzel şekilde devam ediyor sevgili dinleyicilerim. Şöyle sırayı şimdilik radyomuzda Semican kalmış bulunuyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel şarkımda kalpten yürekten gönülden armağanım oluyor. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimizin, gönlümüzün, yüreğimizin ulaştığı bizleri severek dinleyen tüm ama tüm dinleyicilerimiz için sırayı Semican kalmış bulunuyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Semicenk de radyomuzdaydı. Sevgili dostlar, bunu da göndermiş ve uğurlamış olduk. Gelen mesajım var, onu da değerlendirmeye alacağım. Bilgi mesajı göndereceğim. Dinleyicilerim de var, onları da birazdan hepsine göndereceğim, uğurlayacağım. Selam kardeşim Saffet, ben Müslüm Gürses'ten. Seni nasıl özledim şarkısını rica etsem. Benden diyor, şöyle iki nolu dolmuş attı şoför ve yolcularıma gelsin şimdiden. Teşekkürler, çalışıyorum, seni dinliyorum demiş. Kolay gelsin abicim, en güzel şarkılar sana ve ikinci hattından şöyle tüm kaptan şoförlerin armağanım olsun diyorum. İstek attığım anında devrede mesajlar sizden, şarkılar benden. İşte özel ve güzel şarkılardan bir tanesi şimdilik sizlerle. Ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla'ylasınız.

sevgili Damla Arıcan'da radyomuzdaydı. Sevgili Yaren mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar ablacığım diyor. Senden istek isteyeceğim. Sevgili arkadaşlarım Gülnur Çal, Asena Vanlıoğlu, Gizem Tunç, Ceylan Aptik, sizi çok seviyorum diyor. En yakın zamanda kavuşmak, buluşmak üzere. İstek şarkımla Şerif Kayran, Uygar Doğanay diyor. Adım Sana Kar Davada şarkısını çalar mısın abla? Duygu ablama da armağanım olsun, Yaren ben demiş. Teşekkürler Yarencim, sen de programıma hoş geldin. En güzel şarkılar, ismini saydığım tüm dostlara da armağanım olsun. İyi ki varsınız diyorum. En güzel şarkıları her zaman sizlere de kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. Şöyle güzel bir Tuğba Başaran şarkısıyla ben de sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Beykbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beykbaş PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan

16.22 yaptık Türkiye saatlerimize. Şöyle Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, duygulara hitap eden şarkıları sizler için seçiyorum. Bugün de listeme dahil ediyorum. Biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her hafta ben buralarda olmaya devam ediyorum. İşte haftanın ilk iş günü güzel bir programla bugün de haftaya başladık. İnşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta geçiririz değil mi diyorum. Ve sonrasında sevgili Havva Nur'dan Gülnur Çalışı'ndan güzel şarkılar, kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor sırayı sevgili Serkan Kaya almış bulunuyor.

0: İşte özel ve güzel şarkılardan bir tanesi daha şimdilik yerini almış bulunuyor. Sevgili Muharrem abi, Buğra Kardelen ve işi içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Muhteşem bir şarkıyla da artık baş başa kalma zamanı geldi de geçiyor diye düşünüyorum sevgili dostlar. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağanımdır diyorum.
1: Damla yayında.

16.36 yaptık Türkiye saatlerimize. Sırayı sevgili şöyle Ebru Yaşar almış bulunuyor. Böyle güzel bir günde bizleri her nereden dinliyorsanız tüm dinleyicilerimize de bu güzel şarkılarım armağanım oluyor. Ebru Yaşar sizler için yerini almış bulunuyor.

0: Ben ölürüm yolunu, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Yanakta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün...

0: sana.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslanı 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Damla Damla programı devam ediyor.

İşte özel ve güzel şarkıları da sizlere bugün de dinletmiş oldum sevgili dostlar. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayırlı, huzurlu, mutlu bir akşam diliyorum. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner de sizlerle olacak. Aynı özelliği, aynı güzelliği onun da o güzel kalbinde, gönlünde, yüreğinde yaşamanızı ve yaşatmanız dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Cimer'e Renk Kat Resim Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin Cimer'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: esip geçim.
1: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işim. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında Tutku FM'deyiz. Duyguların en derine inen, kalpten kalbe dokunan bir yolculuk başlıyor. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderin. Duygularınız onların kalbine burada dokunsun. 20.15 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. 20.15 itibariyle WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vereceğiz. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir gün aradan sonra yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel. Hepiniz Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. 20-20 saatlerimiz pazartesi gecesinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Astrova Spor Salonu Atakum'da Ömür Evlerinde hizmetinizde sevgili dinleyiciler. Spor severlere duyurulur. Tutku FM bünyesinde güzel bir spor salonu. Spor severleri bekliyor Atakum'da. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. İyi yayınlar. Harun ben. Gurbetten Sıla'ya selam olsun bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun diyor. Harun için gidiyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan iyi yayınlar. İyi yayınlar diliyorum. Can ben. Sıradaki şarkılar bütün radyo dostlarına armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Can ve sevdikleri için de geliyor.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bir kez daha değerli dinleyiciler ve mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar. T tipi Kapalı'da A14 koğuşunda bulunan Senem Şahin'den Doğukan Yılmaz'a sevgilerimi gönderiyorum. Hakkım sana her zaman helaldir. Güçlü kal, güzel günlerin geleceğine inan. Dualarımda hep sen varsın, seni çok seviyorum. Yalan.

yoksun, umurumda bile değil. Başucum neresin, hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi. Varsın böyle geçsin yabancı günler, varsın.

ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

İyi yayınlar, ben Samsun'dan Fatih Yer. Samsun T tipi A1 koğuşunda yatan sevgili Rabia'ma bana soruyorlar, ona hiç sarıldın mı diye. Herkese tek sözüm şu oluyor: Rabia'm bana dokunabilmeden sevmenin ne olduğunu öğretti. Mesafeler sevgiyi eksiltmez, aksine daha da büyütür. Seni seviyorum ve her zaman kalbimdesin. Fatih Eker'den Armağan Olsun Burgunum şarkısı diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Evet, A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Seri bir şekilde sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Sevcan Samsu T tipinde bulunan canımın içi güzelliğim. Kader Güleş için engel parçasını istiyorum. Canımsın, özlemlerin en güzeli seni özlemek. Seni çok seviyorum. Mektubun bugün geldi. Canımın içi, Allah'a emanet ol. Beklenmektesin güzel kızım. Sevcan'dan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. A18 koğuşundan Efe Gülhan aynı çatı altında kadar bile yaptım. Aslan abim Mustafa Angay, canım abim. Geçmiş doğum günün kutlu olsun Rabbim. Birliğimizi bozmasın nice özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Bu kalpte ayna selini atar.
1: Yorgun düşmüş.
0: Efe Gülhan'dan armağan.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve tren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan, nerede inceyse orada kopsun, ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var, onun da gözyaşları kurumuş.

İyi yayınlar. Samsun kapalı A4 koğuşunda yatmakta olan hayatımın anlamı Kübra Altun'a sevgilerimi iletip güzel günler, her geçen gün daha da yakınız. Sabır gülüm, biraz daha sabır. Ceren Sabu, bağımlıyım tenine şarkısı Ekrem Yıldız'dan Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ekrem Yıldız için gidiyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Ayla. Bu özel isteğimi Samsun Kapalı'da bulunan kuzenim Berkcan Uysal'a ve İstanbul Kapalı'da bulunan Sinan Uysal'a buradan çok selamlarımı iletiyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah güzel günler çok yakın. Beklenen her güzel gün mutlaka gelir. Kuzenlerim Sinan, Berkcan ve şu anda yanımda bulunan canım kardeşim Boncuğum için Müslüm Gürses'ten Can İşte Canan Hani parçasını onlara armağan ediyorum. Ayla'dan armağan olsun diyor. Ayla ve sevdikleri için gidiyor.

Taner abi merhabalar, nasılsın diyor. Şükürler olsun her halimize, iyi sizler de iyisiniz inşallah. Ankara'dan Yasin, kadın kapalıda yatan Biricik eşim Songül'e. Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur derler, oysa sen tam aksine benim hayatımda mutluluğun resmi oldun. İyi ki karşıma çıkmışsın, seni çok seviyorum. Songül'ün Yasin'inden herkese armağan olsun diyor.

Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı alsınlar. Güzel bir şarkıyı ekleyelim sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler diliyorum. Samsun T-Tipi Kapalı A7'deki Mert Yürekli Adama Tamer Karahaslan'a gelsin güzel gülüşünün. Gamzesinden öpüyorum. Ayarsızın bir adım daha yaklaşan güzel günler ve tazelenen umutlar için Bir Kere Sevdaya Tutulmaya Gör adlı şarkıyı yayınlarsanız sevinirim diyor. Sibel mesajını ulaştırmış. Tamer Karahaslan'a armağan olsun diyor Sibel'den.

İyi yayınlar A3 Koğuşu'ndan Beyza Yavuzer. Herkesin yolu kalbi kadar aydınlık olsun. Biz bizi kefiliz ablam Beyza Yüksel Özüm, Necla Yavuzer, Selena Duran, Fatih Çoşkun, Salena Gölge, Yağmur Şen, Buse Ay, Gülcan, Durutan, Burçak, Yağmur, Orta Tepe, Selim'e, Aydın. Ellen Özel parçası ablam Beyza Yüksel'e de armağan olsun diyor. Beyza Yavuzer mesajını ulaştırmış. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. Sevcan Samsun T-tipinde bulunan canımın içi, güzelliğim Kader Güleş için armağan olsun. Canımsın, özlemlerin en güzeli seni özlemek, seni çok seviyorum. Mektubum bugün geldi, canımın içi, Allah'a emanet ol. Bekleyen beklesin güzel kızım diyerek mesajını sonlandırmış. Sevcan'dan armağan oluyor.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında ilk saatimizi tamamlamak üzereyiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A28'den Ahmet Muhammed Kıyak, birlikte kaderle yaptığımız saygıdeğer abim Hamdi Samet Mutlu, Bilal Ekinci, Tahsin Öztürk, Tahsin Bozkurt, Hazar Demirbaş'a ve kardeşime çarşamba açıkta olan B12'de Gökçehan Gökçe için özgür günlerde görüşmek dileğiyle gücüm kalmadı şarkısı Armağan Olsun Ahmet Muhammed Kıyak'tan Armağan Olsun kader birliği yaptım. Arkadaşlarıma ve dostlarıma armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. TTP A14 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerim Enes Yorulu, Caner Balıklı, Hasan Emici, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç, kardeşlerim Buğra Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emirhan Karal, Celal Saka, Emin Aktuman'a armağan olsun. Döneceğim bir gün elbet şarkısı diyor. Alper ve Selifer içinde geliyor.

Bir sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Asırva Spor Salonu sponsorluğunda. Alihan Coşkun Gurbet'teki Erzurum Oltu T tipi Kapalı'da olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköster'i, Samet Yıldırım Efyalı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk Mükeda'yı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir İriz, Kaan Durukan'a, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Artuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbaya, Digil Ali, Oğuzhan Kurtan, Muharrem, Durgun Mustafa Yazıcı, Bektaş Aküz, Enis Güderoğlu'na, Recep Canaz, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Akta, Arif Soydaş, Muhammed Ediz, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Türkan Aydın, Türkan Işık, Texas, Ahmet Seçkin, Gerçen Bili, Sinan Kara, İlker Aydın'a, Atullah Altın Işık, Bilhan Sayan, Nazım Bilgin ve Tuma 7 koğuşuna armağan ediyorum. Finale son 2 gün kaldı, hayırlısıyla Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Alihan Coşkun için geliyor. Yalanı

İyi yayınlar Alihan Coşkun, ben kardeşim Kadir Erezi. Yarın çıkacağın mahkemede Allah yardımcın olsun, adaletin, doğruluğun, hakkın senin yanında olmasını diliyorum. Dualarım seninle. Kader şarkısını armağan ediyorum, açı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun için geliyor.

İyi yayınlar, ben Erzurum Oltu T tipi. Kapalıda kalan Kemal Sarıgülse kardeşim Ali Hacı Coşkun Ağaç'a her yerde can parçası. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönlümüzdeki kardeşlik hep yan yana kalsın. İyi ki varsın kardeşim. İki gün kaldığını öğrendim. Dualarım seninle cansın. Bir anka kuşu gibi parçası hediyem olsun. Tüm A7 koğuşuna da selamlar olsun diyor. Erzurum'dan Kemal Sarıgülse'den.

yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Ömer tustum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartak üstüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye. Merhabalar, ben Ankara Sincan'dan Oğuzhan Kalın. Samsun Kadın Kapalı'da bulunan Sümeyye Nur Araçlı için "Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim" şarkısını istiyorum. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim, bekleyeceğim. Ankara'dan Oğuzhan Kılıç mesajını ulaştırmış. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar diliyorum annesinden Alper'e, armağan olsun tüm güzel şarkılar, oğlum Alper için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. "Bir Daha Sevmek Yok" şarkısını Necmi Akkuş abime armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm güzel şarkılarda Necmi Akkuş abime armağan olsun diyor.

Astronomi Spor Salonu'nun sponsorluğunda pazartesi gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar gönlümden kalbimi, bir zalim parçasını sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk günkü gibi seviyorum, her zaman yanındayım Allah'ın izniyle. Tek değilsin, az sabır, rüyanda beni gör, seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ediyorum. Özelinden armağan olsun gönlümden kalbime diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, şu anda mesajınıza sevgili dinleyiciler, bir saat içerisinde yer vermeye çalışıyoruz. Şarkıların da yayınlanması zaman alıyor. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Can yoldaşım Merve Engin. Saçının bir teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar değerlisin. Görmesem de seni çok özlüyorum. İyiyim kalbim, merak etme. Bugün Beysun'un doğum günüydü. Yeni geldim eve. Bugün mektubunu da çıkarttım. Herkesin çok selamı var. Seni çok seviyorum. Bazen en çok sevdiğin kişi en derin yarayı açandır ama yine de kalp onu sevmekten hiç vazgeçmez. Birileri kandırmış parçasını senden yük konağa gelsin, kurban olurum sana can yoldaşım benim, kalpsizim beklemede kal, gülüşü güzelim diyerek mesajını sonlandırmış ve Merve Engin için gelsin diyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Y26 koğuşundan Kaderi Gürel, Kader Bile Yaptım, Abilerim, Kardeşlerim, Cem Aslan, Şener Yılmaz, Fatih Hasan, Samet Yıldırım, Selahattin Üstün, Hamdi Samet Mutlu, Yasin Ay, Kaya, Şener Uğur, Uygun, Tolga Nezir, Orhan Cankır, Cedet Güllü Kaya için, Zeki Çağlayan, Ulahan Topal'a, Doğukan Mırık, Bilal Can Demircioğlu, Umut Topal'a, bütün dost meclisine selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle yarınlara güleceğiz diyor. Kadir Gürel için geliyor.

Evet, kaldığınız yerden mesajınıza yer vermeye seri bir şekilde devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir bakalım mesaj trafiği yoğunluğuna. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu güzel gecede. Akın Aksoy, güzel günlerin ağır bedeli var. Göze almayı bilen yaşar. Nankörlükle bir ömür geçmez. Bu yolun sonu uçurum bütün benim abilerime. Çok selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Akın Aksoy'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Mert, ben bütün radyo dostları için Taner abim sıradaki güzel şarkılar armağan olsun. Emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış peki. İyi yayınlar Tutku FM, ben Karakız. Yarın şansın bol olsun, Rabbim yanında olsun, ben yanındayım. Aramızda duvarlar kapalı, kapılar olsa da kalbim hep senin yanında. Bu şarkı sana gelsin. Her notasında seni ne kadar özlediğimi, seni ne kadar sevdiğimi hissettiği, sen benim en güzel yarımsın. Her şeyim Resul Dalbey için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Kara Kız'dan armağan oluyor. İyi yayınlar. C27 koğuşundan göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Sezgin Pala, Umuşan, Baysal, A14'te Celal Saka, Selim Güven, Enes Yoruldu, Furkan Aydın, Zafer Sevinç, Anıl Güler, Caner Balutlu, A27'de Yener Dündar ve Aşık'ta Refik Dündar'a selam olsun. Celal kardeşim, yarınki gününde tüm dualarımız Emre abine, seninle Fatma Temiz'den armağan olsun. Zor geliyor şarkı istiyor. Fatma Temiz ve sevdikleri içinde geliyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan ben. Sıradaki şarkılar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun diyor. İyi yayınlar abi. Koşundan Nursen Açalı, Kader Bile yaptığım dostlarım Sedef Yürük, Kader Güleş, Rabia Karada, Münevver Temiz, Suudi Nazate Çekno, Tibet Alina, Olgun Ebru Kurt, farklı koğuşlarda bulunan ablam Eda Güney, dostum Tansu Kaplan ve abim Erdinç Güney'e selam ederim. İkna edilmişlerle yola çıkılmaz, inanmışlarla o yolda ölünür diyerek mesajını sonlandırmış. Nursen Açalık içinde gidiyor.

Yavuz Güven şu anda dinlemekte. Tüm güzel şarkılar Yavuz Güven ve sevdikleri içinde gelsin. İyi yayınlar Akın Aksoy. Güzel günlerin ağır bedelleri var. Göze almayı bilen Yaşar nankörlükle bu ömür geçmez. Bu yolun sonu uçurum bütün benim abilerime. Çok çok selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler, bakalım. İyi yayınlar ki boşum, merhaba, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok, evdeyiz biz de, aklın kalmasın, sen iyi ol, biz iyiyiz. Dün için tekrardan özür diliyorum senden. Ben her zaman yanındayım, seni hiç yalnız bırakmayacağım, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, Armağan Olsun Keklik Gibi şarkısı diyor, Emrah Yalçın için geliyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555 değerli dinleyiciler. Şarkı isteklerinizi arabeske özgün bir şekilde mesajınızın en sonuna yazın lütfen. Bizler görebilelim. Saatli istekler var. Onları da saatli istekleri de yine mesajı gönderdikten sonra not olarak yazın. Saatli mesajların ayrı oluyor kategorisi. Bir kez daha hatırlatmış olalım dinleyenlerimizi. Ondan başka ne var? Evet, Ahmet Kaya kontenjanımız bu parçayla beraber bir saat dolu durumda. Geçiyoruz mesajımıza. Hayırlı akşamlar 8 koğuşundan Yiğit Köse. C23'te bulunan can dostum Mert Can. Toga'nın doğum gününü kutlarım kardeşim. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin inşallah. Seviyorsun. Yiğit Köse'den armağan olsun Mert Can Toga'ra diyerek mesajını sonlandırmış. Ve bugün doğum günü olan bütün dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz en güzel şarkılarımızı.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Bu güzel gecede sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Şarkıların yayınlanması zaman alıyor. Yoğunluk durumuna göre zaman zaman mesaj birleştirme yapıyoruz. Şarkılarına da yer vermeye özen gösteriyoruz. Özetle. Hayırlı yayınlar, ben Esen Yılmaz. Yani eşim yoldaşım Necati Yılmaz'ın bugün doğum günü, ona şunları iletmek istiyorum. Derdine derman da olurum. Dert ortağı da yanına bir omuz olur. Halledemezsen yanına uzanırım. Yalnız değilsin, olmayacaksın da. Elimin uzandığı, gücümün yettiği sürece her arkana baktığında orada olacağım. Seni çok ama çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki eşim, iyi ki yoldaşımsın. Öpüyorum Ayla, gözlerin, o gözlerinden, yeşil gözlerinden öpüyorum demiş. Neslihan Yılmaz'dan Necati Yılmaz'a armağan olsun ve doğum gününde kutlu olsun diyor.

İyi yayınlar. C8 Koğuşu'ndan Abdullah, Enver Mutlu, birlikte kadar bile yaptı. Bedirhan Bedir, Ömer Aslan Burak, Göknerlere. Bedirhan Bedir'e, Ömer Aslan, Burak Gökner, Ekrem Yıldız, Barış Temel'e, Fırat Çatalulu, Aslan Can, Saray, Cevat Yurt, Cevat Yurt'a, Serkan Kör, Doğukan, Kurugan, Berkcan Uysal, Çarşambalı, Tuncay Temiz, Alper Gün, Burak Kolaçalı, Ömer Dikmen, İbrahim Köksel, Barış Büyükdağ, Bir Sucan Köseoğlu, Seyit Ali Demircioğlu, Hasan Can Koça, Bünyamin Taş, Murat Kutlu, Yunus Gökler, Bünyamin Doğu, Enes Eker, Sefa Durgun ve başka koğuşlarda bulunan Baran Özkan, Emirhan Kaplan, Anıl İncebi, A2 koğuşunda bulunan Tansu Kaplan'a zindan soğuk zincir yaş, belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın, o zaman görüşürüz. Abdullah Enver Mutlu, sevgiler selamlar. Fırat Çatalıoğlu'nun A16'daki Yağız Özbal'a çok selam var. Bu sevda bitmez şarkısı

İyi yayınlar diliyorum. A4 Koğuşu'ndan Nurtaş Balayış'ın Burhan Pala, seni çok seviyorum, kavuşmamıza az kaldı, İhtiyacım var şarkısını armağan ediyorum diyor. Nurtaş Pala'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mert, bütün radyo dostları ve sevdiklerim için gelsin Taner abim, emeğinize sağlık, her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar. C8 koğuşunda yatmakta olan Çarşambalı Tito Reis'ten A1 koğuşunda yatmakta olan biricik aşkı Münevver Temiz'i, biz rengarenk hayatın renkte çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. İbrahim Tatlıses'ten Bir Güzel Sevdim şarkısı armağan olsun diyor Tito Reis'ten. Evet, ilerleyen zamanlarda bu şarkıda yer vereceğiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Öncelik şu anda mesajlarınızın okunması sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Rahmi Vural, bacanağım Necati Yılmaz doğum gününü kutlar.

Yaşınla birlikte cezanın, yıkılmayan saltanatın olmayacağını bilmen dileğiyle Nereden Bileceksin şarkısı armağan olsun diyor. Rahmi Vural'dan Necati Yılmaz'a armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız. Selamünaleyküm, ben ağabeyim, bir koğuşunda yatmakta olan Enes Karapelit. En başta değerli kıymetli abilerim İran Sayan, Nazım Bilgin, Haluk Berber, Murat Çelik ve değerli kardeşim Gökhan Dirican, Emircan Özdemir, Özdan İkbal, Salih Çelik, Kanat, Erdoğan Kansız, Kaan Albayrak, Fatih Bilgin kardeşlerime selamlarımı iletirim. ECK ve YCK sizlere de selam olsun. MS'nin kardeşleri her an her yerde iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Astrova Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde. Sevgili dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsung kapalı yapmakta olan için Furkan Işık. Her an olduğu gibi yine aklımdasın güzel günler. Bizim olacak, seni seviyorum, hep seveceğim. Sende kalmış şarkısı Armağan Olsun. Eşin Furkan Işık'a Armağan Olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 22.00 saatlerimiz pazartesi gecesinde yayınımız devam ediyor. Gece yarısına kadar devam edecek de sevgili dinleyiciler. Trabzon'dan Gülşen Kol, Samsun Kapalı A11 koğuşunda bulunan canım her şeyim. Çok sevdiğim biricik kardeşim Gökhan Gül'e bu özel isim. Çocukluğum, kalbim, seni çok seviyorum. Her şey güzel olacak. Buna inanıyorum. Sen de inan, üzülme ve kendini yıpratma olur mu ablasının canı? Jülide'nin de sana çok selam var, seni çok seviyorum. Her an aklında olduğunu, seni çok özlediğini ve kendine iyi bakmanı istediğini söyledi. Kimseyi merak etme, herkes çok iyi. Herkesin sana çok selam var Gökhan'ım. Ablan Gülşen, sevdiceğin Jülide ve sayamadığım herkes, seni çok seviyoruz. Gökhan Gül için gelsin diyor Gülşen Kuldan.

Utku FM 105.0'dasınız. Kalpten Kalbe programında. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Merhabalar, iyi yayınlar. A30 koğuşunda bulunan Ahmet İmran Tekaltın ve Kemalcan Dindar'dan Türkan Çakıroğlu'na selam olsun. Erkin Koray'dan şarkının şarkısı armağan olsun diyor. Ahmet İmran Tekaltın ve Kemalcan Dindar'dan Türkan Çakıroğlu'na armağan ediyor.

Selamünaleyküm, ben Samsun Teytepinde C22 koğuşunda yatmakta olan Erdal Can Büyükdağ. Öncelikle babam Recep Büyükdağ ve can parelerim Aysun Beyda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Elif Kaya, Ümitcan Aybey, Seyfullah Başkurt'a 3 geceler yatamadım adlı şarkıyı armağan ediyorum. Çivilerimizin çakılmadığı bu hapishanede kimse paslanmamızı beklemesin, elbet çıkacağız, kimse kendini kaybetmesin diyerek mesajını sonlandırmış. Erdal Can Büyükdağ ve sevdikleri için geliyor.

Bir Nasam Stetipi Kapalı'da A23 koğuşunda bulunan babamız İrfan Toprak ve koğuş arkadaşı Efe Güven'e selamlar. Babam İrfan Toprak, dağı dağa kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın içi. O zamana kadar dokun hasreti burnumda tütecek elbet bir gün babam. Kalbimiz her zaman seninle. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslanlar gibi yaşamaya devam eder. Allah'a emanetsin. Kaldırma Yürü şarkısı babamız İrfan Toprak'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bakalım uzun süredir beklettiğimiz mesajlarımız var sevgili dinleyiciler. 21.17'de gelen mesajımız var. A18 koğuşunda yatağın sevdiği Mustafa Angay, her şey fazlası zarar, her şeyin fazlası zarar derler ama senin birazın yetmiyor, seni yaşadıkça yaşayasım, sevdikçe sevesim geliyor. İyi ki sen canımın içi, seni çok seviyorum, ihtiyacı var şarkısı armağan olsun Mustafa Angay'a armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda yer vereceğiz bu şarkıya da. Diğer bir mesajımız, C12'den Atagen Seco'ya bizim hikayemize yol nereye çıkarsa çıksın el ele devam edecek çünkü seni yazdım kalbime. A6'lı Gamze, iyi ki doğdun sevgilim, seni yazdım kalbime şarkısını istiyorum. C12'de Atakan Seco doğum gününü kutlarız, seninle kavuşacağımız günü sabırla bekliyoruz, seni seven annen baban ve kız kardeşin, seni seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicilerimiz.

yayınlar A4 koğuşundan Yaren Bülbül, C24 koğuşunda yatan tek gerçeğim sevgilim Mert Seçkin'i. Senden haber alamıyorum, sana ulaşmam lazım. Telefona birini yolla, benim seni görmem lazım. Harman olsun Yaren Bülbül'den diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda 22.36 yaptığımız saatlerimizi pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, şarkıları da yetiştirmeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar. C28 koğuşuna yatan Barış Sandalcı, Onur Keleş, Hüseyin Erik'ten, C6 koğuşuna yatan Nurcan Karayel, Ali Demirtaş için, Serkan Nişancı'dan Yasak Aşk şarkısı, Nurcan kardeşim haftaya pazartesi gününe kaldı tahliyem. Aileme selam söyle, sizi seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Barış Sandalcı. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajınızı, bir kez daha hatırlatmış olalım. Belki şu an zor günlerden geçiriyorsun ama hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Kalbini ve umutlarını kaybetme, güçlü duruşunla bu günleri de geride bırakacağına inanıyorum. Her yeni gün güzel yarınlara biraz daha yaklaşmak demektir. Umudunu kaybetmeye sabır kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Emrah Yalçın'dan diyor denicimiz. Diğer bir mesajımız.

Samsun kapalı TTP A11 koğuşuna yatan oğlum, paşam ilk ve son göz ağrım, Berkant Yücebaş, annem seni çok seviyorum yalnız olduğunda, benim arkamda dağ gibi dimdik duran bir annem var. Bardi güzel günler için uğraşan bir annem, unutma. Ben seni çok zor büyüttüm, kolay kolay da kaybedemem. Aşkım benim, ilk defa bu kadar uzun süreli ayrı kaldık, inşallah son olur. Her şey geçip gider, canımız sağ olsun, yeter ki bir daha hata yapmamaya dikkat edelim ve anne sözü kesinlikle dinleyelim. Eşin Cansu da seni çok ama çok sevdiğini söylüyor. Annem, Allah'a emanet ol, kocaman öpüyorum, mis kokulu yavrum, kurban olsun annen sana, canımın içisin, sen benim çok özledim, çok aklım hep sende, armağan olsun diyor oğlum. Paşam için, Berkant Yücebaş için gelsin diyor. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar abi, koşundaki Münevver Temiz'den C8'deki Tuncay Temiz'e. Belki zor zamanlardayız ama içimde hala bir umut var. Bir gün yan yana geleceğiz cancağızım, aklım hep sende diyerek mesajını sonlandırmış Münevver Temiz'den Arman oluyor.

İyi günler, ben Emel. Samsun T-Tipi Kapalı'da C8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sefa Durgun'a yaşamadın sen şarkısı armağan olsun, seni çok özledim kocam. Her zaman arkandayım, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış Emel. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan sevgili dinleyiciler WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı, bir kez daha hatırlatmış olalım. Sırayla mesajlarınıza yer veriyoruz, şarkıları da yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Aslında dinleyenlerimiz acele etmese şarkıları da daha hızlı yetiştireceğiz. A4 koğuşundan Asena Vanlıoğlu, her zerrine aşık olduğum Bahadır Taplan'a seni çok seviyorum, Kara Gözler şarkısını armağan ediyorum diyor Asena Vanlıoğlu ve sevdikleri içinde geliyor. Bir başka mesajımız, bizlere ulaşan iyi yayınlar Gönül, ben sıradaki şarkılar Tutku FM dinleyenlerine, aileme ve bütün sevdiklerime armağan olsun, emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız, Samsun Kavak Açı Çizen'de yatan Osman Köseoğlu'na armağan olsun kazanamadık diyerek mesajını sonlandırmış. Hoşça kal şarkısı armağan olsun diyor. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz sizin için de. Samsun Kavak Açı Çizen'de yatan Osman Köseoğlu'na armağan olsun diyor.

Son bir mesajımızı ekliyoruz ve şarkıya geçiş yapacağız. Şiye 22 Koğuşu'ndan Bahtalı Alperen Can. Burada aynı sofrayı paylaştım abi ve kardeşlerim Tunahan Çakır, Erdal Can Büyükdağ, Serkan Koloğlu'na Berkay Ak, Metehan Tunahan, Ümitcan Ay, Murat Karaca, Canber Çatı, Mehmet Ali Gültekin'e, İlhan Kutbay'a ve başka koğuşlarda yatmakta olan başta amcam Recep Büyükdağ ve Yusuf Tosun abim ve Aslan kardeşlerime Yaşar Can Kaplan'a selamlarımı iletiyorum. Özgürlük çatısı altında kavuşma dileğiyle herkes kalbinin ekmeğini yer, kalbini bozan kendini bozar diyerek mesajını sonlandırmış. Alperen Can içinde geliyor.

0: varsa aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar Ayke Koşu'ndan Eda Güney, A19 Koşu'nda bulunan canımın içi Erdinç Güney, Servet Ağaç'ı, Malik Şeyyer, farklı koğuşlarda bulunan kıymetlilerimi, abim Recep Büyükdağ, kardeşlerim ve dostlarım Altan Görücü, Caner Balıklı, Erdal Can Büyükdağ, Metin Daşta, Alperen Alp Ünal Kola, Hazal Karakuş'a ve Halil Yıldız. Halil Yıldız, sana selamlar. A2'de bulunan Ayşegül Uluç, Aysun Büyükdağ, Didem Yavuz, Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ, Zeynep Olgun, İrem Göz, Hasret Karakuş'a, Büşra Çaycı, Selda Gümüş, Gökçe Erdoğan, Bengü Sevim, Eda Ekinci, Sibel Kaya, Elif Kaya, İlayda Çıkla ve diğer yarım Nur Seday Çalık. İyi ki varsınız, kendini, kendi eksikliğine bakmadan bizi mucize arayan, mucize arayanlara selam olsun diyerek mesajını sonlandırmış Eda Güneş'in geliyor.

asaletine kurban olduğum. Duydum ki ağır ithamlar yüklemişsin boynuma. Bedeli ne olursa olsun ömrümü sermişim yoluna. Yargısız infaz etme beni. Ben masanda kadeh değil sana can olurum. Gözyaşının zerresine kurban olurum. Aşk ateşinin közüyle kül olmuşum.

Evet, yayınımız devam ediyor. Radyolarınızın başından ayrılmayın sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bir yayın kavak açıkta yatan perde derilin eşi ailem, her şeyim seni çok seviyorum. Şu dünyada milyonlarca insan var ama benim için tek bir yüz, tek bir ses, tek bir yürek var. Benim bütün seçimim, bütün yolum ve bütün gerçeğim sensin. Ben her zaman senin yanında olurum. Olunabilecek daha güzel bir yer yok. Rabbim kalbini kalbimden eksik etmesin. Seni çok seviyorum. Ferdi Diril için armağan olsun eşinden diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. A14 koğuşunda yatmakta olan Selim Güven, Hasan Emici, Enes Yorulu, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç, Alper Ustabaş, Ben Hur, Dizdek, Emirhan Kara, Anıl Güler, Burak kardeşim, Cehennem, Osman Bayraktar, Celal Saka, Emir Şener'e, Muhammed, Raşit, Ramazan, Arata, İbrahim Cem, Alperen Gündoğan'a, Emir Aktuman'a, Aziz kardeşim, Yunus Emre, Azem abi, Zafer abi, Kürşat abi, Yasin Yangöz, A21 koşunda yatmakta olan Caner, Balıklı abilerime, kardeşlerime kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. İsa Can Bulat, Kan Çiçekleri şarkısı sizin için armağan olsun diyor. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, geceye devam ediyoruz kaldığımız yerden değerli dinleyiciler. Samsu TTIP'inde C22 koğuşunda yatmakta olan Seyfullah Başkurtaylı koğuşta yattı. Dostların başlar reisi Recep Büyükdağ, Tunağan Çakır, Erdal Can Büyükdağ, Tunağan Sezer, Berkay Ak, Serhat Atara, Metehan Gülen, Serkan Koloğlu ve diğer koğuşlarda yatan ablalarım Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ olmak üzere Benim Yaşım Yok adlı şarkıyı armağan ediyorum, selam ve dua ile diyerek mesajını sonlandırmış Seyfullah Başkurt için geliyor.

0: Evet, yeni saatimizde İhsan ve Gayrimenkul sponsorunda 20.07 saatimiz pazartesi gecesinde. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bazen hayat duruyormuş gibi gelir ama aslında her şey zamanı gelince yoluna girer. Sen yeter ki güçlü kal ve umudunu koru. En güzel hikayeler en zor sayfalardan sonra başlar. Seni de hikayen bundan sonra başlayacak. Beraber çok güzel günler göreceğiz. Kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Yağmur Yürekliğim parçası armağan olsun bu özel isteğim diyor Emrah Yalçın'dan.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yürekliğim, uyuyor musun?

yârim. Evet, şu anda geceye dair bakalım sevgili dinleyiciler. 5-6 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı A10 koğuşundan Ahmet Sait Babaoğlu'na hayattaki en büyük şansım sana rastlamaktı. Sen tarafından sevilmek, sen tarafından düşünülmek, değer görmek tarif edilemez. Bir şey iyi ki benimlesin, sevdiğim diyor. Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor.

Kutku efendim, ben Tunahan Uçar. Ceyhun koğuşuna yatmakta olan Muhammed Ali Tanrı verdiği dostuma, güzel yürekli kardeşime selamlar. Aslanım bugünlerde geçecek yalnız çoktur ama ay başkadır. Yıldız çoktur ama ay başkadır. Güçlüdür, moralini yüksek tut. Seni düşünen, seven insanlar her zaman yanında. Birader şarkısını kardeşime armağan ediyorum. Ben Tunahan Uçar'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Ben Yağçın Coşkun, oğlum Alihan Coşkun'a yürekten armağan olsun. Bu güzel şarkı her şey yönünüzü olsun diyerek mesajını sonlandırmış ve Yağçın Coşkun için de geliyor.

0: bırakamam tek başına birader. Gel ölelim beraber. Gel ölelim beraber.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: İyi yayınlar, ben Alihan Coşkun'un efkalı Ahmet Coşkun abim. Bugünlerde geçecek umudunu ve güçlü duruşunu hiç kaybetme. Özgür günlerde bir araya gireceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Hursun abinin şarkısı Arman Osun Ağaç'ı her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Alihan Coşkun için giriyor.

Evet, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Radyolarınızın başından ayrılmayın sevgili dinleyiciler. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Büşra. Kapalı yatağın sevgilim Polat Atlıçak için Belalım şarkısını rica ediyorum. Seni çok seviyorum ve sabırla bekliyorum, biliyorum. Şu an duvarlar ve demirler var aramızda ama bizim sevgimiz hiç kalıba sığmayacak kadar büyük. Sen orada dik dur, sakın ola ki yalnız olduğunu düşünmeye. Benim kalbim de ruhum da seninle birlikte, o da orada. Bu zor günler geçecek. Kapıdan çıkıp bana doğru yürüdüğün o an her şeyi unutacağız. Kavuşacağımız güne kadar dualarımda ve her nefesimdesin. Seni çok seviyorum Polat Bıçak diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Büşra'dan Armağan oluyor.

İyi yayınlar gönlümden kalbime. Seni çok seviyorum her zaman. Allah'ın izniyle yanındayım. Her anı beraber yaşıyoruz. Güzel günlerimiz olacak nasip olursa sevdiğim diyor. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm. Biz 14 koğuşu olarak kardeşlerimiz Emirhan Kara ve Celal Sakan'ın yarınki gününde hayırlı sonuçlar almalarını temenni ediyoruz. Yarın inşallah hayırlı olur. Bu parçayı da armağan ediyoruz diyorlar. Evet, A14 koğuşu ve sevdikleri için gidiyor. Azer Bülbül yorum alıyor sırayı. Yağmurlar.

Kalpten Kalbe programında devam ediyor beraberliğimiz. Mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca işimizi kolaylaştıran Soleya programının kurucusu Suat Bey'e de teşekkür ediyoruz. O da teknik bakım yapıyor şu anda şarkı aralarında. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz özetle. Kavak Açık cezaevinde yatmakta olan Ferdi Diril'in "Ablasıyım ablam, deniz gözlüm, seni çok seviyoruz. Biz her zaman yanındayız bir tanem, biraz daha sabır. Güzel günlere çok az kaldı, seni çok seviyoruz. Samsu T-Tipi kapalıda yatan Can abim Ahmet Sancak'a da gelsin selamlar. Nereden bileceksiniz şarkısı armağan olsun" diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Son bir mesajımız var, hemen aktaralım. Ahmet Kaya kotamızda doldu bu gece. A26'da yatan eşim Taner Şahin'i "Milyon kere sen, milyon kere iyi ki, başka sözüm yok. Şairin yaşım 20, sana 40 yıldır aşığım" dediği gibi "iyi ki sen, sabrın, özgürlüğün olsun. Kocam seni çok seviyorum. Yarın bizim için özgürlüğümüze kavuştuğumuz gün olur. İnşallah dualarımız seninle. Beni bu şarkısı armağan olsun" diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Üstüm başım

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Evet, geceye devam ediyoruz. Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Ve radyolarını yeni açan, şu anda mesai olan, çalışan tüm dinleyenlerimizi, emekçilerimizi de armağan ediyoruz. Sıradaki en güzel şarkılarımızı ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar C7 koğuşundan Türkan Karagöz. Türkan Aydın, Volkan Savaşçı, Türkan Işık, Alihan Er, Anıl İnce, Ufuk Erol, İnanç Keskinoğlu, Muhammed, Anıl Torunoğlu, Yiğit, Aytek, Sinan Köseoğlu, Yunus Emre, Esen, Serdar Öztürk Aydın, Segamer, Mehmet Savcı, Ercan Taşkara, Berat Efe Yıldırım, Şerafettin Ejcan, Nafız, Batkal, Berat Güngör, Türkan Demirci, Yusuf Han, Yamanoğlu, Ali İhsan, Berke Saltan, başka koğuşlarda yatmakta olan Türkan Kireç, Burak, Göktene, Bünyamin Taş, Berat Çomarta, Berkay Bahar, Onur İhtiyaroğlu, Doğukan Kocaman, Hasan Aslan için sevildiğini bir şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Merhabalar, ben Bursa'dan Nuray Hanım. Samsun'da C2 koğuşunda olan oğlum İsmail Emre Yılmaz'a baktım, gördüm, duyduğum sensin parçasını istiyorum, oğlumu gözlerinden öpüyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor. Bursa'dan Nuray Hanım ve sevdikleri için gidiyor Müslüm Gürses yorumu.

Sam Ev Gayrimenkul sponsorunda 23.58 yaptık saatlerimizi pazartesi gecesinde. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Geceye dair bekleyen şu anda iki mesajımız var. Gelen mesajı hemen listemize dahil edeceğiz. İyi yayınlar. A20'de olan eşim Burakcan Aslan aşkım. Evimizdeyim, her şey yolunda, kurban olduğum kocam. Seni çok özlüyorum. Hasretin çok ağır ama geçecek bu günler. Birlikte çok güçlüyüz. Sabrımız, sevgimiz de her şeyin üstünde. Seni çok seviyorum ömrüm. Sensiz yaşamak şarkısı. Armağan olsun Burakcan Aslan için diyor.

0: katkılarıyla.
1: Yeni Enerji 8 koğuşunda yatması olan Çarşambalı, Tito Reis'ten A1 koğuşunda yatması olan Biricik Aşkı Münevver Temiz'i biz rengarenk hayatın renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Yanı Gamze şarkısı armağan olsun diyor Tito Reis'ten ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Saatler gece yarısına geçiyor sevgili dinleyiciler ve devam ediyor beraberliğimiz. Yayınımızı biraz daha uzatıyoruz bu güzel gecede. İyi yayınlar diliyorum. Cezaevinde olman aramızdaki bağı değiştirmiyor. Günler geçtikçe özlem daha da büyüyor ama seni unutmak gibi bir şey hiç olmuyor. Seni düşündüğümde hem içim burukluyor hem de iyi olmanı diliyorum. Mesafeler ve şartlar ne olursa olsun sen benim için hep değerlisin. İnşallah en kısa zamanda her şey yoluna girer. Bu günler geride kalır, kurban oldum. Üzerini ört, hasta olma, yarın aramanı bekliyor olacağım. Yine senin radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum. Seninki boşum, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Kirvem türküsü armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Telefonlarınıza ayrıca uygulamayı indirebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışında dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Karan'ın güzel bir yorumu alıyor. Seni yazdım kalbime diyor.

0: Kalpten kalbe giden yol sözlerden ve kelimelerden daha derindir. İnsan bazen konuşmakta zorlanır ama gözler, dokunuşlar ve sessizlik en samimi hisleri en net şekilde anlatır.
1: Tutku FM

mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimizi teşekkür ediyoruz. Saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sanayi Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Bir sonraki yayında saat 20 itibariyle buluşmak üzere. Sevgiler, paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arzederim.

arz ederim. Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Utku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Ben seni çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
1: Bir daha söyle.
2: Çok seviyorum.
1: Ben de seni sevgilim.